que bas içine itinlere tutaya kunan otun millet katı durvaya kat gönül